0: Yeni Dasar Dükkan Sayın.
1: Bugün track Yeri Dasar Dükkan Sayın. This is the remix.